dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Az sevgilim, gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle

blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: Ahşapla Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimin naaşına ulaşıldığı idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim dedi. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine AB bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez. Tarihi gerçekleri tek taraflı ve siyasi saiklerle yeniden kurgulamaya yönelik bu çirkin girişim Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı zulmü ve varoluş mücadelesini görmezden gelmektir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Park'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek temalı Sağlıklı Çocuk Festivali'ne katıldı. Memişoğlu, bugün Türkiye maalesef sigara içme kullanım konusunda da bağımlılık konusunda da yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara içiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere yanıt verdi. Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere elimizde yeterince orta ve yüksek kaliteli mühimmat var dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: tamam.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
5: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
6: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
7: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik, 0539 219 1359.
4: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Akla Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında 5 şirkete el konuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak dedi. Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
6: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak dedi. Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: değişikliğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Moskva giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşiflerin. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı

0: Mobilite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Menteş Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Çancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git. Farz et ki ben...

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

0: reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.
4: Ölüm bana yakın, canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek,

0: reklamları sunar.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma.

07 saatlerimi sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Takvim yaprakları 4 Eylül'ü gösteriyor. Yayınımız gece saat 12'ye kadar devam edecek, içerisine kadar. Aslan'a WhatsApp üzerinden mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Ben Coşkun Özdamar. Ordu Efirli. E-tipi Kapalı'da, Samsun E-tipinde yatmakta olan Yasemin Demirtaş'a çok selam söylüyorum. Sende kaldı yüreğim şarkısını armağan ediyorum diyor. Coşkun Özdamar'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Serdan Kara, buradan kardeşlerim Ahmet Mahmut Çelik, Burak Ese Başa, Murat Şenal'a, Aslın Altun, Yağız Efe Çelik, Arda Yurt'a, Okan Bayraktar, Fırat Yeşil, Dört Bedirhan Öztürk ve Yusuf Özsen'e selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Kardeşlerim fazlasıyla özlendiniz. Sıradaki tüm parçalar can beliklerime armağan olsun Serdan Kara'dan diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar Ünyece. Beşten Erdal Aksu, sevgilim Sarı Kız, Aslı Duman geldi. Al bu bedendeki sensizliği, al da koy yerine seni. Kardeşlerin Çağla, Nurtaş ve ortamlarına selam olsun. Erdal Aksu'dan Armağan Olsun, Benim Seni Görmem Lazım şarkısı sevenleriyle buluşuyor.

İyi günler Harun, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor Harun Bey. Sevdikleri için geliyor Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor sevgili dinleyiciler. İlerleyen saate yoğunluk olduğu için WhatsApp üzerinden saat 20 itibariyle mesajınızı, sevdiklerinizi göndermeye başlayabilirsiniz.

Yine ben Coşkun Özdemir, Ordu Efirli. E tipi Kapalı'da yatmaktayım. Samsun E tipi de yatmakta olan Yasemin Demirtaş'a çok selam söylüyorum buradan. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Coşkun Özdemir'den diyor. Dün gece olduğu gibi bu gece de sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, şarkı isteklerinizi arabesk ve özgün müzik olarak mesajlarınızın en sona yazın lütfen. Güzel bir şarkıda mesajlarınızı buluşturalım. Merhabalar, ben Ünye C5'ten Erdal Aksu. Koş arkadaşlarım, değerli abim.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Selamun aleyküm, ben Caner Kansız. Aleyküm selam Caner Kansız. A26 koğuşunda yatmakta olan Murat İnce'ye ve onun gerçek dostlarına, kader mahkum dostlarıma selam olsun kendilerine. Sebebim Olma şarkısını armağan ediyorum Hazer Bülbül'den. Yürektesin Aslan abim. Herkese saygı ve selamla Caner Kansız'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Milyoner Samsun Çarşamba'dan Anıl Kakaç buradan Murat Efil abime selamlarımı gönderiyorum diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Milyoner altı koğuşunda yatan Oğuzhan Kurtoğlu, aynı koğuşta yattığım abim ve kardeşlerim Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Osman Semiz, Anıl Bayrak, Enes Zayraktaş, Enes Bacık, Alaaddin Altuğ, Emre Yanak, Oktay Kaya, Onurcan Güven, Umurcan Keskin, Yunus Turgay, Fırkan Göktaş, Yağız Koğucu, Gökhan Canikli, başka koğuşlarda yatan Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Tasel Yılmaz, Alperen Alp, Veda Çakır, Bafra Kapalı'da yatan abim Berçan, Kınık ve Buğra Bayrak, Hüseyin Kocaman, arada bir şarkısı armağan olsun diyor. Oğuzhan Kurtoğlu ve sevdikleri için giriyor.

sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Emine Gökmen Çarşamba C5'te yatan Gamze Yelkovan, annem iyiyim, baban da iyi, telefonu aldım sakladım, duruyor, sen de iyisindir inşallah, ben seni çok özledim, salı görüşüne geleceğim, tişörtlerini almadılar fazla diye sayı düşür getireceğim, yine her şey yolunda, merak etme kalbim attım senle, unutma güzel kızım, varlığın yeter, kendini çok ama çok iyi bak, annen salı görüşürüz. Çok öpüyorum, selamı var babanın da. Rüya gibi şarkısını armağan ediyorum kızıma. Çağla'ya ve Aslı Duman'a da armağan olsun diyor.

Yener Samsun Kabak Gençlik Cezaevi'ye 12 koğuşunda bulunan Mustafa Şanal'a ve Arda Özkan'a abisi Arif Er Yücel'den Bu da gelir bu da geçer şarkısı armağan olsun. Zor günler geldi geçti bu da geçecek. Seni çok seviyorum Mustafa diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar Emre Kaya. Samsun TTP'ye kapalı C3 koğuşunda yatmakta olan resim abim Bektaş Beytaş'a ve ortamına selam olsun resim. Çok yakında kavuşacağız. Her şey senin uğruna, parçasını abime armağan ediyorum. Ayrıca Açık'ta beraber kader bile yaptığım Ramazan Yonca ve Umut Katkıcı abime selam olsun. İyi yayınlar abim diyerek mesajını sonlandırmış. Emre Kaya için geliyor.

Seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye, öncelik mesajınızın okunması, şarkıları da yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler. DNR A13 Koğuşu'ndan Polat Bıçak. Yaşanmadı Sağ şarkısını rica ediyorum benden. Bu şarkı Mustafa Erhan Dumanoğlu, Mustafa Doluer, Yaşar Can Güçer'e, Uğur Akın, Necmi Akkuş'a, Ali Şopal'a, Baran Samet Fukul'a, Müslüm Oban, Abdullah Soysal, Gökhan Gürbüz'e, Fikret Gürbüz'e, Uğur Güldaş, Ufuk Güldaş, Anıl Özer'e, Hamdi Samet Mutlu, Koğuşuna Kavak'ta Yatan Canım Kanım, Emin Can Bıçak ve ismini sayamadığım bütün abi kardeşlerime armağan olsun, Allah'a emanet olun diyor. Polat Bıçak ve sevdikleri için geliyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye sırayla 21.00 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Yine ben Samsun Açık'ta yatan, Bıraşan Altun Çarşamba kapalı yatmakta olan Çiğdem Parsa, mesafeler ne kadar uzak olsa da kalplerimiz hep birlikte, bazen şarkılarda bazen gökyüzünde ve de hep kalbimde olacaksın. Bu hasretimiz elbet bir gün bitecek. Yine eskisi gibi birlikte olacağız. Kavuşmak dileğiyle, sevdiğin bu kente bir daha gel parçası armağan olsun diyor Bıraşan Altun'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Öncelikle selamünaleyküm, ben Emircan Kahraman. Emircan Kahraman Samsun TTP kapalıda açıkta yatmakta olan can dostum Batuhan Aslan Kılınç başta olmak üzere diğer farklı koğuşlarda yatmakta olan Faik Lazoğlu, Orkun Gür, Mehmet Sözene, Gürkan Saf, Mikroboncu Muhammed, Sait Çatal Sakal, Mert Eren, Tosun, Şeref Kayaoğlu, meydancı Abdullah abim, buradan çok selamlar. Allah neşenizi bozmasın, bugünlerde geçer. İyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış Emircan Kahraman. O şarkı format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz ve mesajlar okunduktan sonra mikrofon sembolü gönderiyorum. Bu şekilde mesajınızın okunduğunu anlayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Kayseri'den Bülent Samsun Çarşamba Kadın Kapalı C4 koğuşunda yatan canım kızım Melike Dilan Yılmaz için İlk Ayakaya'dan özledim seni parçasını armağan ediyorum diyor. Arşivimize bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz prensesime. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık bana ümit yetmiyor, bana artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Ay parçam, seni çok seviyorum, hayırlı akşamlar olsun, Allah'a emanet ol kuzum diyerek mesajını sonlandırmış Kayseri'den Bülent.

WhatsApp numaram 0542 744 6555. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. En güzel şarkıların adresinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz.

Çarşamba seyretipi kapalı da A41 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Pehlivan aynı sofrayı paylaştım. Değerli abilerim Nazmi Zeyrek, Tavus Bostancı Cemal Özcan, Mümin Kişner'e, Murat Göktaş'a, değerli kardeşim Müslüm Seçkin'e, Samsun seyretipi kapalı yatan resim Samet Yıldırım ve Fırkan Taha Açırak, gurbete yatan Mehmet Taha Gerçekçioğlu'na selamlarım Baki'dir. Sen yanarsın şarkısı armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi günler Karakız'dan Armağan Olsun Not. Resul Dal Bey beni arar mısın? İyi günler diliyorum demiş. Karakız'dan Armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden sırayla değerlendiriyoruz mesajlarınızı. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da C6 koğuşunda bulunan eşim Onur Parzi'ye selamlar. Bugün bizim 4. evlilik yıl dönümümüz. 4 yıl önce iyi günde kötü günde diye çıktığımız bu yolda hiç böyle bir hasretin içinde olacağımızı düşünmemiştik. Şimdi aramızda demir kapılar, duvarlar ve kocaman bir özlem var ama hiçbir mesafe seni kalbimden uzaklaştıramıyor. Bugün en çok sana sarılmayı, iyi ki eşimsin demeyi istedim. İnşallah bu ayrı son yıl dönümümüz olur ve bundan sonrakileri yan yana sarılarak kutlarız. 4. yılımız kutlu olsun eşim. Seni çok seviyorum. Evlatlarımızla seni evimizde bekliyorum. Gel bahtım Karbeyazı Onur Parzi'ye armağan olsun eşinden diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar, selamun aleyküm. Ben Davut Süren, aleyküm selam Davut Süren. Can parçalarım Seyit Andemir, Serkan Aksu, Evren Topala, Hakan Aksu, Yiğit Han, Kutbay Cem Arlı, Yusuf Can Sever, Onur Payzi, İbrahim Koç, Ramazan Öztürk kardeşlerime ortamlarına selam olsun. Üç gecedir yatamadım şarkısı armağan olsun diyor Davut Süren'den.

yayınlar Anıl abisinden kardeşi Polat Ağçay'ı. Çok az kalacağım parçam en kısa zamanda, eskisinden daha iyi şekilde geri döneceksin biliyorum. Az daha sabır. Hepimiz iyiyiz, sen bizi düşünme, kendine iyi bak. Biz senin her zaman yanındayız, iyi kalpli olmak için verdiğin hiçbir mücadelenden asla pişman olma. Anıl abisinden armağan olsun Polat Ağçay'ı diyor.

İyi yayınlar. Bu şarkı Dört Duvar'ın ardındaki kardeşime gelsin mesafeler dostu demir parmaklıklar kardeşliği bitiremez. Gün gelecek, kapılar açılacak, yine yan yana geleceğiz. Ahmet Demirci, Mustafa Şenal, Arda Özkan, Samsun Kavak, Cezaevi Şarkı, Talha Koca, Kadir Çılgın, Zafer Eke, kardeşleri Arda Özkan, Mustafa Şenal, Ahmet Demirci'ye armağan olsun diyorlar.

0: Mastaroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.32 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Merhabalar Taner abi, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor. Merhabalar Yasin. Kapalı yatan eşim Songül'e, canım yarim. Sen içini ferah tut, hiçbir şeye kafanı takma. Sen benim hem kaderim hem helalemsin. Gün gelecek karşıma dikilip şunları söyleyeceksin bana. Kusura bakma, çok beklettim ama geldim, buradayım, yanındayım. Hadi koy başını omzuma, sarıl bana. Geçti her şey ve ben de mektubunda yazdığım gibi iyi ki beklemişim diyeceğim. Ve o gün çok yakın, inan bana, Allah'ın izniyle dışarıda seni öylesi seven ve özleyen biri var. Sensiz olamam parçası, ömrüm için armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere,

Ankara'dan Yasin'den armağan olduğu sevdiklerine ve kalpten kalbe programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adan Zeytin mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. İyi yayınlar. C22 koğuşundan Erdal Büyükdağ, öncelikle reisim Recep Büyükdağ kardeşlerim Berkay Ak, Ahmet Eres, tarihte de Muttalip Ömür, Yusuf Taşa, Murat Karaca, Mehmet Ali Gültekin, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Ünal Kol, Barış Büyükdağ, Tunay Çakır, Enes Çoruhlu, Muratcan Altun, Caner Köseoğlu, Çarşamba'daki cam parçaları, Maysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, herkese selam olsun. Seninle başlar şarkısını rica ediyorum diyor Erdoğan.

anda mesaide olan çalışan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz bütün güzel şarkılarımızı. Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Çarşamba Kapalıcı, 11 koğuşundan Tansu Kaplan. Farklı koğuşlarda olan Can Bağım, Eda Büyükdağ, Aysun Büyükdağ ablalarım, Eda Güney, Ayşegül Uluç, Elif Dursun Özlem dedi. Dostlarım Ebru Kurtal, Ena Olgun, Nursin Ağçalık, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tuana Gülbulut, Yasemin Demirtaş, Arsene Vanlıoğlu, Beyza Yüksel, Didem Öztali, Hasret Karakuş'a, Ceyda Meleri, Nesli Gür, Su İçmez, Elif Kocakel, Elif Kocakel aynı koğuşta kader bile yaptığım Zeynep Olgun, Çağla Arasa, Sıla Koç, Sevda Ahtemir'e, Konya'da Muzu, Küçük Ebuş'a, Öykü Aydemir'e, Aleyna Ceylan, Antep'te Gülo T tipinde bulunan abilerim Recep Büyükdağ, Erdinç Güney'e, kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Oğuzhan Kurt'a, Nevzat Bozkurt'a, Abdullah Enver Mutlu, Dinçay Çarıkçı'ya armağan olsun, ziyan olduk parçası diyor Tansu Kaplan'dan.

0: Tutku FM.
1: Mesaj yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler, mesajlarının yayınlanması 30 ile 60 dakika arasında sürebiliyor. Tekrar hatırlatalım ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgilisinden Polat Ağçe'ye: mektubun elime ulaştı bir tanem, şunu bilmeni isterim ki ben sana kırgınım ne de kızgın. Ben sana ilk günkü gibi aşığım, ölsem dirilsem de yine seni seçerdim. Kendine çok dikkat et, yakında kavuşacağız sevgilim. Çabuk olalım aşkım şarkısını armağan ediyorum. Polat Ağçe'ye armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımızı yine Samsun TTP A'nın 8 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Enes Aslan'a: aklım hep sende şarkısını armağan etmek istiyorum. Sabret, güzel günler yakındı. İmtihanların en güzelisin. Seni çok seven Esra'ndan armağan olsun diyor Enes Aslan'a.

İyi günler Samsun Kapalı A14'te yatan abin Samet Çam. Ben Yasin Çam. Çok çok özledim, emin o. Çok yakında kavuşacağız. Ben biliyorum, güzel günler bizi bekliyor. En kısa zamanda buluşacağız. Özlemim sana yol kararın cahil veda diyen hain derisine kadar hiç kimseyi sevmedim parçası armağan olsun. Samet Çam. Abim için gelsin diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar diliyorum annesinden A2 koğuşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a. Selam olsun dualarım seninle. Umudunu hiç kaybetme. Seni çok seven annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

Merhabalar, kibaşım nasılsın? İyisindir inşallah. Biziz, bir sıkıntı yok. Seni çok özledim kurban olduğum. Bir an önce arasında sesini duysam keşke. Ben her zaman yanındayım. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Kirven parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

İyi yayınlar diliyorum Alena Yılmaz Samsun Açık'ta A14 koğuşunda yatan eşim Gürkan Yılmaz'a armağan etmek istiyorum sevgilim, hayatımın anlamı. Seni o kadar çok özledim ki sen yokken bir yanım hep eksik, içimde hep huzur, içim hep huzursuz. Rabbim bizi bir an önce birbirimize kavuştursun, kızımıza da babasına da kavuştursun. Seni çok seviyoruz, her an her saniye aklımızdasın, sakın unutma, iyi geceler ömrüm. Alena Yılmaz'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yıllar Utansın şarkısını bu gece çalan bütün şarkılar sizlere gelsin. Ömer Faruk Demirtaş, Yasin Durukaya, Muhammed Barlak, Ramazan Çavuşoğlu, Emirhan Gezer'e ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun diyor. Şarkıya daha önce yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkımız sizin için ve sevdikleriniz için de gelsin. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yener ablasından Polat Ağçay'ı, umarım her şey yolundadır yavrum, biz iyiyiz. Sen iyi oldukça daha güçlüyüz. Hayat ne getirirse getirsin, bil ki ben her zaman yanındayım. Sonsuz seviyorum seni. Hitat Göller, Senden Vazgeçmem şarkısı ablasından Polat Ağçay'a armağan olsun diyor. Format dışı olduğu için bir başka şarkı gönderiyoruz.

İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyor. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam. Samsun T-Tipi kapalı kurumunda yatmakta olan cam parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Yağız Işıtan, Berkcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz ve diğer yarım güzel bir yorum geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Selamünaleyküm, ben Murat Özkaya. Aleykümselam. Samsun Kapalı'da C6 koğuşunda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım. Halil İbrahim Torun, Ramazan Öztürk, Ekrem Akpınar'a, Emrullah İnci, Onur Payzi, Ümit Tımarlı, Hasan, Haluk Yılmaz, İbrahim Koç'a, Cüneyt Memişi, Oğuzhan Özda, Emirhan Bereket, Hüseyin Boral, Osman Yıldırım, Fatih Özbay, Efe Kili, Uğur Yücel, Aksu, Seyitan Demir, Nuri Başokur, Koray Burak ve Samsun Kavak'ta yatmakta olan Bertor'un kardeşlerime buradan selamlar. Samsun C6 koğuşuna da selamlar, armağan olsun. Değirmenim terse döndü bu şarkı diyor Murat Özkaya'dan.

Sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar Samsun Kapalı A2 koğuşundan Hakan Çetinkaya. Mahkum bütün abi ve kardeşlerime Allah kurtarsın diyorum. Akın Aksoy kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle. Metresin önü armağan olsun diyor Hakan Çetinkaya.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Köylü'den Arda Rengin'e armağan olsun. Nevzat Başkurt Bekir'i, Gökberk, Tinçay Çarışçı, Fahri Can Peköz'ler, Ersan Akçay'a Köylü'den armağan olsun diyor.

0: kaygısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü öldüreceğim ayaklarımın ucunda.
1: İyi yine ben Suudi Nur Fidan. Samsun'da tipi kapalıda yatmakta olan eşim Barış Fidan'a canın olayın parçasını armağan ediyorum. Sen orada biz burada ama gönüllerimiz bir. Demir parmaklıklar ne kalbime ne de sevgime engel. Seni dualarıma sarıyorum sevgilim en kısa zamanda. Allah'ın izniyle Suudi Nur Fidan'dan armağan olsun diyor.

Evet, şu anda ki yoğunluğa göre 30-60 dakika arasında sevgili dinleyiciler mesajlarınıza yer veriyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programından Tutku Efendi. İyi yayınlar Tutku Efendi, sesimizi dört duvarlara duyurduğunuz için teşekkür ederim diyor. Dinleyicimiz, biz teşekkür ederiz sana. Seni ne kadar çok sevdiğimi haykırmak isterken sen sözlerinle ve susturuyorsun, sözlerini susturuyorsun içimde. Sana söylemek istediğim onca şey varken her defasında bir sözünle susup kalıyorum. Sana ihtiyacım var, yine de bil ki sustursan da nefes aldığım sürece kara kızın seni sevecek. Ama sımsıkı sarıl hayallerimize ve düşün sorunun cevabını, sende her şeyim. Resul Dalbey'e kara kızdan gidişin öğrettiği yokluğuna.

Biliyorum artık gelmeyeceksin. Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

Aklında bahar olunca fikrin çiçek açar. Geceye devam ediyoruz kaldığımız yerden ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. TTP kapalı A2 koğuşunda yatmakta olan Alper Ustabaş'a. Gülünden kucak dolusu selamlar, ben senin yanında olmaktan hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim güzel, canını sıkma. Benim en kıymetlim sen, yeter ki dayan, ben burada seni sevgiyle bekliyorum, seni çok seviyorum. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP açıkta yatan Hamza Mırık abime selamlar olsun, engel parçası armağan olsun Hamza Mırık için diyor.

0: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: İyi yayınlar canım Orkun'um. Biricik sevgilim, şu an bizim şarkımızı dinliyorum. Sen de dinle. İstedim seni, çok özledim. Her dakika, her saniye seni düşünüyorum. Sensiz hiçbir şeyin anlamı, tadı yok, kurban oldum. Her şeyi bıraktığın gibi çok az kaldı. Sabırsızlıkla seni bekliyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Orkun'um için armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

oldum. Anladım ki benim evim sensin. Çok zor sana da, kızımıza da, bana da çok zor. Ama gerçekleşmeyi hak eden bir sürü hayalimiz var. Umudunu asla kaybetme. Sen iyi ol ki biz de burada iyi olalım. Sen kızımız ve benim için kocaman yıkılmaz bir dağsın. Güçlü kal sevgilim. Bugünler bizim olmayabilir ama yarınlar bizim olacak. Kızımız ve ben seni her şeyden çok seviyoruz. Allah'a emanet ol sevgilim. İyi yayınlar diliyorum ve eşim Miraç alime armağan olsun diyor. Reyhan Karaca sevenleriyle buluşuyor.

Tutku FM Samsun Kapalı A16 koğuşunda bulunan eşim Miraç Alim'e iki gözüm şarkısını armağan ediyorum. Gülüşüne, bakışına kurban oldum. Yüreği güzel eşim, sensiz evimize sığamam.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar diliyorum. Çarşamba kapalıda olan canım kızım Beyza Yüksel'e seni çok seviyoruz. Biz iyiyiz. Herkesin selam var. Yarın alayla gezeceğiz. Sana kavuşmak benim dileğim oldu. Güzel kızım için armağan olsun. Beyza Yüksel ediyor. Şarkı format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Ve kızımı çok sevdiğimi de iletir misiniz diyor. Peki iletiyoruz. Kıvırcık haline güzel bir yorumu var sırada gülüm diyecek sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Hemen sıradaki şarkıyı yazsınlar mesajın sonuna. İyi yayınlar diliyorum Arda Rengi'nden ailesi ve tüm sevdiklerine armağan olsun diyor. Arda Rengi'nden armağan oluyor. Peki diğer bir mesajımız.

anasından Polat Ağaçay'a umarım her şey yolundadır yavrum. Biz iyiyiz, sen de iyi olduktan sonra daha güçlüyüz. Hayat ne getirirse getirsin, bil ki ben her zaman yanındayım. Sonsuz seviyorum seni.

internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde dinlemekte olan bütün dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Son bir mesajımızı ekliyoruz bu şarkı için. Yayınımızda gece yarısına kadar devam edecek. Tekrar hatırlatalım. Kurban olduğum adını kalbime öyle bir yazmışım ki ne zaman silebiliyor ne de hasret eksiltebiliyor. Sen uzakta olsan da en yakınım, en sessiz duam, en güzel umudumsun. Beklemek yoruyor belki ama seni sevmek bütün yorgunluklara değiyor. Gün gelecek, özlem yerini göz göze bakmanın huzuruna bırakacak. O güne kadar kalbim sana emanet, seni tarifsiz seviyorum. Erşim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya günün parçası armağan olsun diyor. Yok.

Tutku FM'i yayınlar. Ankara'dan Sinem Karadeniz, eşim Muratcan Karadeniz için Tele Turnam şarkısı benden ona armağan olsun. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada ne yaşıyorsan benim de içimde yankılanıyor. Elbet bir gün Aslan Kocam iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Sinem Karadeniz için geliyor.

Sinem Karadeniz'den Mertcan Karadeniz için armağan olduğu sevgili dinleyiciler sevenleriyle buluşturduk. İyi yayınlar diliyorum. Canım kızım Beyza Yüksel'e armağan olsun, seni çok seviyoruz. Beyza Yüksel'e gelsin kızım diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM Samsun Kapalı A16'da bulunan kardeşim Burakcan DG için Geçmiyor Günler şarkısını istiyorum. Seni seviyorum kardeşim, kendine dikkat et, her zaman ve her daim yanında arkanda olduğumu unutma. Gamze DG'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Arda Rengin'den ailesine ve tüm sevdiklerine armağan oluyor. Arda Rengin içinde gidiyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Bahra Ceyhun koğuşuna yatan her şeyim Gazi Hüseyin Ek için sıradaki şarkılar armağan olsun, seni çok seviyorum canımın içi diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Caner Kansız A26 koşuna yatmakta olan Murat İnce'ye ve onun gerçek dostlarına, kader mahkum dostlarıma selam olsun kendilerine. Tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Yürektesin Aslan abim diyor. Caner Kansız'dan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Selten Kara buradan kardeşlerim Ahmet, Mahmut Çelik, Buğra, Ese Başa, Murat Şenala, Asrın Altın, Yağız Efe Çelik, Arda Yurt, Okan Bayraktar, Fırat Yeşil, Lütfü Bedirhan Öztürk ve Yusuf Üstün'e selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle kardeşlerim diyor.

Gayrimenkul sponsorunda geceye devam ediyoruz. Şu anda yoğunluğumuz azalmış durumda. Sevgili dinleyiciler, bekleyen mesajlarımıza da sırayla yer vereceğiz tabii ki. Murat Özkaya, Samsun Kapalı'da C6 koğuşunda yapmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım Halil İbrahim Torun, Ramazan Öztürk, Ekrem Akpınar, Emrullah İnci, Onur Payzi, Ümit Tımarlı, Hasan Haluk Yılmaz, İbrahim Koç, Cüneyt Memişi, Oğuzhan Özdağ, Emirhan Bereket, Hüseyin Varola, Hüseyin Varol, Osman Yıldırım, Fatih Özbay, Efekil, Uğur, Yücel Aksu, Seyit Andemir, Nuri Başokur, Koray Burak ve Samsun Kavak'ta yatmakta olan Mert Onur kardeşime ve Samsun C6 koğuşuna selam olsun diyor Murat Özkaya'dan.

Son bir mesajımız var bu şarkı için. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Tutku efendim, canım, can içim, olmayanım, gelemeyenim, bitiremediğim, bitmeyenim. Bilmiyorum seni ne kadar özlediğimi, daha nasıl anlatayım. Kelimeler yetmiyor, seni çok özledim. Sesini, nefesini, teninin kokusunu bile özledim. Samsun Kapalı TTPA 10 koğuşunda bulunan Erkan Suyuçmez'e melekten armağan olsun. Özledim parçası, iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Melek ve sevdikleri içinde gidiyor.

0: Samev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: İyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız Tutku FM, sesimizi duyurabileceğimiz. Siz varsınız ben Karakız, seni yok yere mapus eden kader benim de içimde bir ömürlük yara açtı. Sen dört duvarın arasında, ben hasretin içinde kaldım. Ne yaşadıklarımızı unutabildim ne de senden vazgeçebildim. Bu şarkı kaderin ayrılığı, kaderin ayırdığı iki yüreğin susmayan sesi olsun. Ben Karakız, her şeyim Resul Dalbey'e armağan olsun bu parça diyor.

20.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Tutku FM Samsun Kapalı'da bulunan İbrahim Hakan Çetinkaya, Muhammed Talha, Umay, Emirhan Erdoğan, Tunan Çakır, Batuhan Say ve Cenk Hocaoğlu'na Yiğit Yeni Gün kardeşlerinden Yalnız Kurt Arman olsun. 100 gün çaresiz uyuruz, bir sabah her şeyi unuturuz. Elbet bir gün yeniden güzel günlerde buluşacağız kardeşlerim. Umudunuzu hiç kaybetmeyin, her zaman kalbim sizinle. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz.

0: gecelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Evet, gelen mesajlar hemen listemize dahil ediyoruz. Ve şu anda yoğunluğumuz azaldı. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Yena, senin adın kalbimin en güzel yerinde. Sessizce açan bir çiçek gibi mesafeler seni benden uzaklaştırsa da sevgimi hiç eksiltmedi. Her gece gözlerimi kapattığımda kavuşacağımız günü düşünüyorum. O gün geldiğinde bütün özlemlerimiz tek bir sarılışta anlam bulacak. O zamana kadar belki kalbim hep seninle atıyor ve seni ilk günkü gibi, hatta daha çok özlüyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 50. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Devam ediyor beraberliğimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM yayınlar Samsun T-Tipi Kapalı'da A4 koğuşunda bulunan kardeşim Mustafa Keskin ve koğuş arkadaşlarına gidişinle deprem oldu şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz kardeşim, az kaldı güzel günlerde yeniden buluşacağız, kendine çok iyi bak, umudunu hiç kaybetme diyerek mesajını sonlandırmış. Mustafa Keskin'e armağan olsun diyor.

yeni Samsun TTP kapalıda A14 koğuşu Ersin Üstün bu günlerin geride kalacağını biliyoruz. Bizim beraber olup da aşamayacağımız hiçbir şey olmadı. Bu hayattan seni çok seviyoruz. Canımızın içi ablam ve eşinden gelsin bu parça kendini iyi bak diyerek mesajını sonlandırıyor. Ersin Üstün için armağan sunuyor.

Tutku FM Samsu TTP kapalı dağ 14 koşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya. Seni çok özledim her daim, seni bekliyor olacağım, sabret bir tanem, güzel günler çok uzak değil. Seni seviyorum, şiire gazele şarkısını sana armağan ediyorum diyor. Gökhan Karalı'ya armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Yener Kavak, Açık Cezaevi'den Kaan Çelik, Birlikte Kaderle Yaptım Fatih Tosun, Adem Kaya, Erkan Kılıç, Kaan Can, Öz Küçük, Necati Kılıç ve beni tanıyan bütün dostlarıma ölme parçasını armağan ediyorum. Kaan Çelik'ten armağan olsun diyor.

beyler, Tutku FM Samsun Kapalı'da bulunan İbrahim, Hakan, Çetinkaya, Muhammed, Talha Omay, Emirhan Erdoğan, Tunahan Çakır, Batuhan Say ve Cenk Hocaoğlu'na yeni gün, Kılal Emin Demircioğlu, Ahmet Emre Özbek, Emircan Uysal, Berkay Mutlu, Görkem Değirmenci, Melih Makaracı, Fatih Kocaoğlu kardeşlerinden felek parçası armağan olsun. Elbet bir gün yeniden güzel günlerde buluşacağız. Kardeşlerim iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Çarşambadan Turan Tekşan'dan tüm dostlara armağan olsun. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz Turan abi. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı sırayla seri bir şekilde.

Ferhat aileme armağan olsun. Sıradaki şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyor. Ferhat için de gidiyor. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar. Bülent Rengin'den Arda Rengin. Ve tüm sevdiklerine, dostlarına armağan olsun. Arda Rengin'e armağan olsun köylüden diyor.

Kıvırcık Ali ve güzel yorumlarından bir tanesi de geride bıraktık. Bu arada bir hatırlatmamız var. Ahmet Kayakot'umuz oldu. Gelen mesajları farklı şarkılar yazın. Mesajların en sona yazın isteklerinizi. Sevgili dinleyiciler lütfen hatırlatalım bir kez daha. Tutku FM Samsun T-Tipi Kapalı Dağ 28 koğuşunda bulunan kardeşim Serdar Kutbay'a selam olsun elbet bir gün kardeşim. Son bir ay sabret güzel günler çok yakında. Kardeşin her zaman yanında, her zaman arkanda, seni hiç yalnız bırakmayacağım. Emirkan Uçak diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Emirkan Uçak için geliyor.

Yayınlar kurban olduğum, canımın en kıymetlisi, sensiz geçen her gün eksik, her gece sensiz daha uzun, aramızdaki duvarlar sevgimi azaltmıyor. Aksine seni her geçen gün daha çok seviyorum. Gözlerine yeniden bakacağım günü umutla bekliyorum. Sabret her şeyin, bu ayrılık elbet bitecek. O gün geldiğinde seni sımsıkı sarılıp bir daha hiç bırakmayacağım. Sen benim duam, umudum ve en güzel yanımsın. Seni sonsuz sevgimle bekliyorum. Erşim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya ıslak sokak parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Yena, ben kara kaşı Emre Sudal Bey'e sana sarılmaya o kadar ihtiyacım var ki bütün yorgunluğumu, kırgınlığımı içimde biriktirdiğim ne varsa başımı göğsüne yaslayıp susarak bırakmak istiyorum. Şu an tek ihtiyacım olan şey sana sarılıp her şeyin bir rüya olması. Seninle başım dertte şarkısı armağan olsun diyor kara kızdan.

23.45 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda Tutkal FM'desiniz. İyi yayın arka bak açıkta bulunan canım kanım dostum kardeşim Kaan Çelik'e sesleniyorum. Seni seven abin her zaman iyi günde de kötü günde de şartlar ne olursa olsun yanında ve arkanda hiçbir şeyi kafana takma, her zaman güçlü ve dik dur kardeşim. Adam var parçası Kaan Çelik kardeşime armağan olsun, seni seven abin Murat Karagöz'den diyor.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Samsun TTP Kapalı'da bulunan abi kardeşlerim İbrahim Hakan, Çetin Kaya, Muhammed, Talha, Omay, Emirhan, Erdoğan Batuhan, Sait Tunan Çakır, Bedirhan Çavuşoğlu, Akın Aksu, Yaşar Can Kaplan, Alperen Can, adını hatırlayamadığım bütün eş dost ve mahkum abi kardeşlerime özgürlüğünüz, servetiniz olsun Yiğit Yeni Gün kardeşinizden. Öyle bir yerdeyim ki armağan olsun diyor Yiğit Yeni Gün ve sevdikleri için geliyor.

sabahındaki mesajımıza geçiyoruz ve sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. Ayrıca yarın gece de cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe programında beraber olacağız. Nasip olursa mesajınızı daha erken saatte göndermenizi rica ediyoruz. Bir yana çarşambada yatmakta olan Ekno Tibet'i Alena Olgun'a, Sirap Çağlar'a, dayımın kızı izine çıktım, yerim belli olmadığı için mektup atmadım. Gidince yazarım, sen olmayınca hiçbir şeyin tadı tuzu yok, bunu unutma. Bu parça elinde çayı, kalemi, kahvesi olan bütün kader mahkumlarına umudunu yitiren bizden değildir. Kilitli pencereler, kapılar parçası armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yasin, ben sıradaki şarkılar aileme, Tutku FM dinleyenlerine hediyem olsun diyor.

Hep zaman zaman şarkının sözleri yazıldığı için sevgili dinleyiciler, yetiştiremiyor biliyoruz ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Şarkının adı Sensiz Yapamıyorum.

Evet sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında sona gelmiş bulunuyoruz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında 20.00'da buluşmak üzere cumartesi gecesinde ve geceye dair son bir mesajımızı aktarıyoruz. Seni özlemek için de her gün biraz daha büyüyen bir sessizlik gibi yokluğunda sana daha çok bağlanıyor. Her geçen gün sana kavuşmayı daha çok istiyorum. Bazen tek bir sarılışın içimde biriken bütün hasreti susturacakmış gibi geliyor. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Yarın yine senin radyo başında olacağım. Kendine iyi bak, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. En büyük aşkım sensin, parçası armağan olsun diyor. Gecenin son isteği de Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor.

0: sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

şey koymuştum senin. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.